kalalı bu podadı Murangal alavu podadı Neechal aluthu kulengale nadathi sellum Rajivan adhi kulengale nadathi sellum Tu yaviye Oh Jeevan nadigalai Engal mele thirandidum